0: Ne var Volkengo var?
1: Bizde YouTube, bizde Ethereum'da değilsin gibi demişler. Değilsin Cash Maximus.
2: Valkar,